0: Hani işte polis bir tarafa eroyacak.
1: Number.
0: It will be for a parking point.
1: Number.

0: Tamam, istiyorum. Konya.
1: Evet.
0: Leon, Henry Oakley, Queen, Facebook, one.